adlaşmışam. Sesimde de bir geyliği duydun mu? Unutma ki, unutma ki ögeyliğim yadlaşmağım hem günahın hem cezanın.

atarken hayal gibi, bir rüya gibi içimdesinsen. Ya ben sana geç kalmışım, ya sen bana çok

yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

0: ölsün. Azərbaycan, sevirəm səni.
1: Uduzluğun pulları yarım saatten sonra getirerim. Bir bek kimi namusum an için.
2: Ay keçi, bu ehsan değil. Ay heyvanın biri, değilim sana, çık git.
3: Heyvan sensen, senin atandır. Elimizden benim keçmeli vurma olmaz.
4: Diyorum kızı bana verirsen ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem o olmasın bu.
1: Ben öz sözüm üstte duran adamım.
4: Ancak gerek hem de yavaşça bir balaca tedarik göresen.
5: Ben, he? Ben diyerem bir kızı görüm tanıştırım nedir de.
1: Eyle. Ya.
5: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Yani sen de benim kimi hena koyursan, he?
6: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarım. Kocam hiç ki hena koymuram.
5: Bak, ne hal yeri henadan söhbet var. Hiç henanın yeri.
1: He, neşe değil. Kız hoşuma geldi.
5: Bəli, kız da hoşuma geldi. Hele işleri bulursa.
1: Onda 5-600'e geç. Onu sen peşteş edeyim.
7: Haydi başına olsun eskiden istiyorum. Ama siz hiç cevap vermek istemiyorum.
5: Aşı, o kadar gali danışırsan ki gülmek olmasın ne diyeceksin? Ben özüm Tarık Nadir kitabını yazına kadar okuyacağım. Ama senin dediğini anlamıyorum. Bu bir insanlar hardan başlıyor.
7: Ama hemen, hemen, hadi, hadi, hadi. Ay Hacan, ah benim işler denemden.
1: Ama ne iniyetsin? Bu kızlığın yüzü karı.
8: Ağır düştüm canımdan.
7: Aman aşağıda.

0: adım çıkıp yazın da.
1: Sen Allah'a çekmenler. Benim ilmi dediğim ve hele bir benim mahkemeye diyeceğim.
0: Pardon, pardon. El çeken değilim. Mahkemede cevap vereceğim. Ustaz, içimi oturdu.
1: Ne?
0: Yani bu başka mesele. Ben erzemi geri götürürüm.
2: Meşavi, ahaha mı yaptı verirsen? Benim de bir atmasını ver, çalkım derim daha.
1: Hadi, hadi. Hadi lan. Bak işte be. Ancak ben bilemiyorum. Soy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin?
3: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
0: Atabey, bizim hamama hoş geldin. Kafa gitti. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam, hakikaten güzel yerdi. Yükselmeli yerdi. Bu cidat orada serinlenmek ola.
4: Hamamda!
0: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
4: Hamamda!
0: Adam harada paç olabilir.
4: Hamamda!
0: Meseli ise düğün gelsin.

0: Şeyden korkuram. O gibi evde böyümüş bir kızım. Bu evde oturmağa söz veremeyeceğim. Ağzı ne? Yüzümden kapıların kısırdığı, açarım da yüzümden ama. Pencereler de taktiğinin daldan löpten mıknattıracağım. Bu ev evi. Çok doyan bu yan edersen, sökeceğim. Çünkü arvat, elinden ne kadar çok yüzeyse, bir o kadar yakın.
1: Vay halay! Vay boy mu? Boy mu gelin kaçtı!
0: Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bu arvat şu, yok da kişidir. Meşedi, bir 40 manat ver, bu saat dedim lan bu ben, ben fırın özünü bırakacağım.
1: Niye?
0: Meşedi, 20 manat ver, bu saat dedim, oryente.
2: Meşedi bak, bir 10 manat ver, bu saat üstten dayı başına bir patron
0: çağır. Yok. Ya!
1: Maşanı! Pananın bir yapmasın!
0: Hadi rest olsun da bir yapmasın, bir yapmasın! Hadi yan! Yedin gazi, yedin içi, bu arvadın çevirdi benim için.
3: Bak bir başka mesele. Neynek? Bu olmazdı, bu olmazdı.

0: bu kimdir? Ay kız, dur başıma bir ağız kurdu, neyi yatmışsın? Dur gidi geve!
1: Ben kız görürüm.
0: Görürüm, baktın getirip ki kız olmamışsın. Yoksa bu gövdeyle ömür billah evde kız kalardın. Sen kimsin?
1: Mehmet'im.
0: Hiç tanımadım. Ve familyen nedir?
1: Mehmet'im.
0: Ve dedenin adı nedir?
1: Mehmet'tir. Mehmet, Mehmet oğlu Mehmet'im. Başa düştün?
0: He.
1: Menden eliniz, benim kadın heylana hoşum gelmez.
0: He, öyle sen de menden eliniz. Benim de kişilerden hoşum gelmez.
1: Baş mehabbet, sevgi, eşk.
0: O ne olan şeydir? Mehmet.
1: Bu saat seni başa salım.
2: Göz karalır, baş fırlanır, adam solur eşkiden. Gör dünyada neler olur, neler olur eşkiden. Ben de serbest bir adamım, yoldaşım kadınlara. Polat şimdi yüreğim var, sevgi haramdan haram.
3: Adın nedir?
0: Züleyha.
1: Aşk olma sen ki.
0: Yok ha! Mehmet.
1: Can.
0: Değilsen yani hiç ömründe evlenmemsen.
1: Yok, aradan gelmedi ulan.
0: Dursa! Yaş! Elimden kaçıp burada, bu tohininde gizlenmek istedin. Tutmaz! Bu kimdir ay Mehmet kardeş?

0: Vağzalda eşittiniz.
1: Eşittiniz.
0: 8:20'de vağzalda.
2: 106.3 FM. Milli Musiqi, Milli Radyo'da.

0: Sonsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Al markette düşünmeden al. 1 kilogram Nova Ezemle çereyağı 18 manat 90 kapiği değil. Cemi 12 manat 99 kapiği. 800 gram Şehrizat Kellegen 2 manat 35 kapiği değil. Cemi 1 manat 85 kapiği. 900 mililitre final güne bakan yağı 4 manat 55 kapiği değil. Cemi 3 manat 75 kapiği.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

güller bahar nazlı nazlı. Ana neden desem gidem, yollar ahar nazlı nazlı. Yolların üstünde biten güller bahar nazlı nazlı. Elin küreğinde senin, odun yüreğimde senin, adım dileğimde senin. Yola çıkar nazlı nazlı, yola çıkar

sever, sen gör hör gülü. Çaylar melekti mürgülü, dağlar sine sine gülü. Ne cür takar

Güman ki gözlerim dolacak mensiz. Yaşadır sevdalı bir hayal beni. Gedirem gelmesen

Biz hak yolundayız. Bizim işimiz hak işidir ve biz zafer çalacağız. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.